0: Dan salam-salam pun kagem Pak Poro, Pak Kasiono, Bu Tutin Joko Yudan, Bu Aswipit, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Bu Yayu, Bu Yanwarse, Bu Sutarmi, Pak Poro, Pak Ngabjono, Mas Giarto, Mas Fardi, Mas Narto, Mas Warsono lan kagem sedhemawon
1: matur nuwun Pak Supoyo sakwingkingipun dalu sugeng dalu.
2: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Sugi Mandunur Seta
1: sugeng tugas Supriyati. Aduh. Kok kepedhot menika? Inje waduh inje man sanget nggih menika. Nuwun sewu mboten wonten lajengipun menika Bu Supriyati. Kok namung maknil. Jee, Bapak menaik sakit pun kinton malih monggo-monggo. Selajengi pun dalu, sugeng dalu, mirungkan keroncong.
3: Dalu Mas Giman, niki saking Adi, Ponco Sari, Serantakan Bantul. Salam-salam Mas, kagem Bu Duwijo, Mbah Noyo, Pak Wening, Bu Supriyati, Bu Agianti, Bu Mega, Mbak Yeni, Pak Tupar, Mas Paryono, lan Mas Sugio, wontening Bodokan Rendah Kulon Progo. Lajeng Pak Di, Pak Imin, terus Pak Sawiyo, Pak Suwardi, Yusiru, terus Legono, lajeng Bapak Narto Indro, lan kagem sedoyo kemawon ingkang pantau perempat RRI Yogyakarta, kagem Mas Giman juga ngayahi tugas ngantos paripurna samangke. Matur nuwun wekdalipun Mas Giman.
1: Inji matur nuwun rawuhipun Pak Sadi Ponco, Pak Sari wontening Mantingan Magelang. Kinten kagem ngersakaken Telaga Sarangan, salam kagem Bu Sri Utami, Bu Duwijo, Bu Yayu Kweni, Bu Wagianti, Bu Sri, Bu Supriyati, Mbah Ijem, Pak Haji Ngadiono, Mbah Wakit Keron, Pak Bambang Sutarno, Mas Rian lan sedaya kemawon matur nuwun. Gunani Bajuri wonten ing Gamping Tengah titip salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Yumudo, Bu Duwijo, Bu Yayu, Dayayu, Yang Sas. Bu Endar, Mbak Widyaningse, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Bu Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, ugi kagem Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Mas Adi Kladen, Mas Adi Ponco, Mbak Noyo, kagem Mbak Ngiyuk wontening luar Magelang matur nuwun, tambah kagem Pak Nur Hasan, Pak Damaskus, Kang Gilas wontening Kalasan matur nuwun ye, matur nuwun ye. Romo Narto Indro kintun lagu menika kagem penyanyianipun Yang Sasmito Murti, Bunani Bajuri, Bu Misrandan, Bu Widyaningse, Mbak Andin, Yumudo, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Mbah Noyo, Pak Sarjio, Ki Joko Budo, Mbah Jati, Mas Yudi Kweni, Pak Pur Kenteng Rejo, Bu Petari Umo, Bu Duwijo, Bu Wagianti, Mbak Yeni Patuk, Yusirup, lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Mbak Suryati wontening Kulon Progo kintun lagu menika kagem Mbak Ngiyuk wontening Kajuran Luar, sugeng dalu sugeng midhangetaken mico. Kagem Mas Penyiar sugeng dalu sugeng tugas matur nuwun, inggih matur nuwun nggih. Sutresna budaya semangga langkung rumiyin kabiyarsa wonten langgam di tepi Sungai Serayu, kasusul mangke wonten kroncong imajinasi.